amna kuma sa laaj serigne abibu mbacke ne ko lan moy atep talib bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la jefe ay ndigalam tay jaamu yalla serigne abibu ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibu tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wowa kër gi laaj li nelen ba kenn ci yeen wékkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel serigne bi nelen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abibu tek ci ne bam diggé wax joju ci la daal di fassiyene yok bëpp jaamu yalla bu mu daan def.

kon sin senar ci ngeen yek bu ko defé bu ngey ba nopi bañ julli takusan tay sur assir ñoo stop inshallah tay sur assir touba di touray